0: Madveli! Hadi ne oldu abam sınavın gel.
1: Anzi yumalese sağ ol.
0: Ne var be?
1: Anzi yumalese. Bunu yiyor ama lan beni gavu
0: sen. Sen sıra sıra durmayalım fort.
1: Ama lan sıra yiyor ya beni tırak. Oysa da onu şatıran kuf.
0: Ama ben durur.
1: Sokan aman. Gümane amin oğun. Zavutun da koyu kengkün kamine sıra akı fırsat. Ata ufam gümün çamın berin oğun. Sıra. Sokan.
0: Kumu koyu sıra kawa.
1: Ay sokan.
0: Ana kurang semua.